Jehoshaphat ekaye se huma anyumtufuo ni nyenim na nyuma awutu nyenim se hundi nyamiaye na nehumo buo etu nguwata.